Eyiriyoluwa. Ah, Oba Ogo. Eyiriyoluwa. Ha ha. Jehova. Eyiriyoluwa. Ah, Oba wa. Eyiriyoluwa. Jesus. Hey.